HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

sulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Ya

Kanıyor gözlerim, kanıyor.

koşarak olmuyor hiçbir şey. Susmak da durduramıyor aynı şey. Hangimiz karlı, hangimiz

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dobry.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

tane şimdi. Dalıyorum.

kalpsize takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman

kaybolacak gözlüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Beni sevilen konuk programı Stüdyo'da aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani...

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin top.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Hangi kredi?
11: Hemen Hangi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Hangi Kredi?
12: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
4: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.
5: Kader. Nerede?
6: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
5: O seçimi yaptı.
6: Keşke kaderin yerini benim canım isteseydi.
5: Biz bittik artık. Hayatta Zeynep'te bir şey kalmadı, bitti.
6: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
5: Keşke elimde olsaydı da seni hiç sevmesekdim.
7: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla cumartesi akşamı Kanal D'de.
8: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.

Hedef alıp vursanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk etsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.

0: her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbros, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Müzik dünyasının en sevilen, en güzel şarkılarını sizler için derledik. Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Harika bir ortak çalışma karşılıyor bizi. Doğu Süve, Kamuran Akkor ve Büken üçlüsü "Güldüğüm Fotoğraflar" dedi ve bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.

Listeye girdiği ilk günden beri adım adım yükselişte olan bir boy band, Crush, kendi grubunun ismini taşıyan yepyeni ilk teklisi Crush, bu hafta listede bir basamak yükseldi ve 17 numaraya yerleşti.

Listemize 16 numaradan Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar Doğuyor parçası Sinan Akçıl imzalı ve bu haftada listede bir basamak gerileyip 16 numarada yerini aldı.

Top 20 listemizde 14 numaradayız. Mustafa Sandal geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı listemize. Geliversen parçasıyla yaza harika bir şarkı bıraktı ve bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselerek 14 numarada yerini aldı.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 13 numaraya. Asil Gök çıkıyor bu hafta 13 numarada karşımıza. Biliyorum ki hepimizin ağzına dolanan bir şarkı. Ne oldu böyle diyor ve bu hafta listede 3 basamak birden yükselerek 13 numarada yerini alıyor.

Top 20 listemizde 12 numaradayız. Türk müziğinin sevilen seslerinden Aleyna Tilki. Kırlar albümünün dikkat çeken parçalarından Niyetim Saf. Bu hafta bir basamak geriledi ve 12 numarada yerini aldı.

Geldik 11 numaraya. 11 numarada bu hafta karşımıza Sıla çıkıyor. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün dikkat çeken ve sevilen parçalarından ağırbaşlı serseri listede de bu hafta 3 basamak gerileyip 11 numarada yerini aldı. Yazdı.

0: cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Charles Elbrós, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Top 20 listemizde geldik 10 numaraya ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta bizi Elif Buse Doğan karşılıyor. Hem romantik hem hareketli bir parça Yangın Yeri bu hafta iki basamak geriledi ve listenin tam ortasına yerleşti.

90'lar tadında enerjik, hareketli bir şarkıyla devam ediyoruz listemize. 9 numarada bu hafta bizi Mert Demir karşılıyor. Hazırım İnan Kaybolmaya parçasıyla ve listede 2 basamak birden yükselerek 9 numarada yerini alıyor.

müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu. Biz de Yeniden Başlarız albümünün açılış parçası olan Aşk Dansı'yla bu hafta listede iki basamak birden yükselerek 8 numarada yerini aldı.

Birbirinden romantik aşk şarkılarıyla bizi buluşturan Yalın, bu yazda tabii ki geleneğini bozmayıp akşamüstü parçasıyla buluşturdu bizleri. Bodrum'da da çok güzel bir klip çekti ve akşamüstü bu hafta listede iki basamak geriledi, 7 numarada yerini aldı.

20 listemiz tüm hızıyla devam ederken 6 numaradayız ve Gülşen karşılıyor bizi 6 numarada. Dinleyicileri tarafından da çok sevilen bir parça oldu İtaat Yok ve Gülşen'in de zaten dinlenme sayısı oldukça yüksek. Bu hafta da listemizde tam 3 basamak birden yükselerek 6 numarada yerini aldı.

Top 20'de geldik 5 numaraya. Tantaşçı karşılıyor bizi. Yaza imzalı bir şarkıyla başlangıç yapmıştı gidişat parçasıyla. Gerçekten çok da sevilen bir parça oldu. Bu hafta da listemizde bir basamak geriledi ve 5 numarada yerini aldı.

Deryaoğlu'yla devam ediyoruz listemize. 4 numarada Şımarık parçasıyla karşılıyor bizi. Müziğe önem verdiği kadar kliplerine de bir o kadar önem veriyor. Tam 6 kombinle kamera karşısına geçti ve bu hafta da listemizde 2 basamak gerileyip 4 numaraya yerleşti.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizde geldik 3 numaraya. Listelerimize girdiği ilk günden beri aslında yükselişte Betül Demir. Artık yavaş yavaş sonbahar gelse de yaz şarkılarını hala dinlemeye ve sevmeye devam ediyoruz. Yüzlü Kıyı parçası bu hafta 3 basamak yükseldi. 3 numarada yerini aldı. Ben

geldik zirvenin ortağına. İki numarada bizi bir ortak çalışma karşılıyor. APO ve Sibel Can ikilisi. Tam 8 yıl aradan sonra tekrardan harika bir şarkıda buluştular. Kıyamam dediler. Ben de çok seviyorum. Ve bu haftada tam bir basamak yükselip iki numarada zirvenin ortağı oldular.

Top 20 listemizin geldik bir numarasına. Bu hafta zirvede bizi Buray karşılıyor tam benim tipimle. Geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Yerini korumaya devam etti. Biz her hafta birbirinden güzel şarkılarla sizleri buluşturuyoruz listemizde. Bir sonraki listede tekrardan sizlerle olmak üzere. Hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
6: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.
7: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
8: Çölle bahar havası var.
7: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker. 27 Eylül Uşak, Uşak Fest. 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
5: Nasıl ya? Siz hepiniz bu evde mi yaşıyorsunuz?
6: Şimdi ben Hülya'yı çok severim. Biz dünür olalım be Cemal.
5: Var mı bu işin olur?
7: Valla olurunu Allah bilir.
8: Kaynanan seviyor Mehmet'im, gel.
9: Büyük reklamcı Mehmet Karlov, hoş geldin.
5: Fan.
10: Rengarenk sizin benim.
8: Ha, Aziz abim aşka geldi.
5: Hülya'yı Mehmet'e alacaksınız değil mi? Peki Mehmet, onun da gönlü kaymıştır elbet.
11: Ben her sabah buraya seni görmek için geliyorum, biliyor musun?
12: Ben gözlerimi senden alamıyorum.
5: Bu çok güzel bir şey değil mi?
13: Bazı hataların telafisi yoktur kızım.
5: Babamın söyledikleri umurumda değil. Biz seninle biriz. Biz seninle buradan eşitiz.
13: Senin denginle sana yakışanla Hülya'dır.
14: Bari bırak evleneceğim kadını kendim seçeyim ben.
5: Siz bana bu hayatta kendimden başka kimseye güvenmemem gerektiğini öğretiniz.
15: Haysiyet bu akşam Kanal D'de başlıyor.
16: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül, Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül, Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül, Burçin Büke Quartet. Bu İKA, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
17: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas arası. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi. Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

0: asiler böyledir modası hiç geçmez.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil. Aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.

0: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo'da, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize keyifli günler. Saatimiz 13.26'yı gösterdi. Biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımızı duyurmuştuk. Bugün Mutlu Genç konuğumuz ve az önce de yeni şarkısına köze kulak verdik. Aslında bugün Çağlar Demirel Mutlu Genç'i ağırlayacaktı bu programımızda ama Çağlar bugün olmadığı için kendi özel bir sebebinden dolayı ben bugün yayındayım ve Mutlu Genç'i ağırlayacağım ve tabii ki bu yüzden de biraz mutluyum aslında sizi ağırladığım için.
1: Ben daha çok mutluyum.
0: Hoş geldin Mutlu, nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk, valla ben hep şanslı bir adamımdır, söyleyeyim yani.
0: Evet, çok şanslısın.
1: Çağlar'ı kötülemek için söylemiyorum ama.
0: Çağlar'a buradan selam olsun.
1: Ne niyet ne kısmet, valla hakikaten yani. Çok severim sizi, biliyorsun.
0: Teşekkürler. Daha önce de tabii radyomuza konuk olmuştun, yine seni ağırlamıştık burada. Bugün bir kez daha ağırlıyoruz, o yüzden geldiğin için bir kez daha teşekkürler öncelikle.
1: Ben konuk ettiğiniz için teşekkür ederim, sağ olun.
0: Her zaman tabii ki. Şimdi az önce yeni şarkına kulak verdik. Köz aslında yakın bir zaman önce yayınlanmıştı ve biz de tabii ki radyoda keşfet listemizde de yer verdiğimiz bir parçaydı ve listelerimizde de boy gösterdi. Bugün biraz şarkıyı konuşacağız ve tabii ki başka projelerim vardır diye düşünüyorum. Onları da konuşuruz programımızda. Şimdi Köz tabii ki birçok dinleyicinin de bildiği bir eser aslında yani. Sezen Aksu'nun bir eseri. Sen de muhteşem bir şekilde yorumlamışsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Duygusal derinliği olan bir parça aslında bu. Ve o duygusal mottoyu da vermişsin yorumunla. O yüzden eline sağlık, ağzına sağlık.
1: Yani copy paste olmadı. Çünkü coverlar bilirsin her zaman risklidir. Ama çok hayalim olan bir şarkıydı. Çünkü zaten bir Sezen aşkıyla
0: yanıp tutuyor. Hepimizde var değil mi?
1: Bir tek bende değil, hepimizde var ama evet, hani gerçekten benim için çok özel bir şarkıydı. Evet. Sözler Sibel Algan, müzik Sezen Aksu. Sağ olsun sevgili Serhan Sokulgan sayesinde biz Sibel Hanım'a da ulaştık. Sevgili Sibel de dedi ki al oku.
0: Oha, süper.
1: hakkını verdiğimi de onayını da aldım sonra.
0: Güzel, kendisinden. Gayet iyi. Daha önce peki bir Sezen Aksu parçası okumuş muydun?
1: Hayır, bestesi? İlk defa.
0: İlk defa.
1: Evet, müzik kariyerimde ilk defa.
0: Nasıl peki, nasıl hissettirdi sana bu? Bir Sezen Aksu tabii büyük bir sanatçı, şimdi baktığımız zaman az önce bahsettik, herkesin sevdiği bir isim, yan yana gelmek istediği bir isim ve onun bir eserini, bir bestesini seslendirmiş oldun yorumunla. Nasıl bir his veriyor?
1: Aslında biraz ürkütücü. Yani şimdi hani çok güzel, evet, ama biraz ürkütücü çünkü Sezen Aksu'nun kendi sesiyle seslendirdiği ve müziğini yaptığı bir şarkının acaba böyle şey oldu bende, hadsizlik mi yapıyorum, ne oluyor? Ama çok istiyorum bu şarkıyı söylemeyi. Hani anlatabiliyor muyum yani? Ve böyle çok arada kalmıştım ama çok istiyorum ve çok enteresan bir şekilde aranjör arkadaşımız Can VS'yi ben aradığımda Murat Güneş sayesinde ulaşmıştım bu arada Can'a da. İnanılmaz yetenekli bir çocuk ve dedim ki Can, bir şey var, hani bir projem var, birlikte olur muyuz? Tabii ki abi dedi. Şarkı ne dedi? Dedim ki cover yapıyoruz Köz. Çocuk böyle kaldı. Dedi ki ya benim en sevdiğim Sezen Aksu şarkısı.
0: Bak bayağı şanslısın hakikaten.
1: Acayip ki, bak, yani hayatımın her alanında şanslıyım.
0: Var, süper.
1: Ve çocuk aşırı heyecanlandı bu arada yani. Hani ne olur abi. Dedim ki bak ne olursun. Yani çok kopmasın şarkıdan ama aynısı da olmasın. Hani kopyala yapıştıra git, düşmeyelim. Ve stüdyoya girdiğimde ben biraz ilk defa, hani hep derler ya, böyle ağlıyor ağlıyor okudum. Ağladım.
0: O duygular tam dökülmüş yani aslında.
1: Evet, aynen.
0: Kayıt esnasında bile yani.
1: Evet.
0: Peki sonra yaptıktan sonra iş bitti, kayıt alındı. Sonra dinlerken kendini oradaki his nasıl oluyor? Farklı, yine böyle duygusallığa büründün mü yani dinlerken
1: büründüm,
0: kendini?
1: Büründüm. İlk aranjeyi dinlediğimde de, yani okumamıştım ama sonra aranjeyi ilk dinlediğimde de ben çok etkilenmiştim aranjada. Ve okuduktan sonra da aslında müziğe ilk başladığım yıllarda belki bu böyle değildi ama yaş aldıkça mı oldu bilmiyorum. Belki de o yaşanmışlıkların duygusuyla.
0: Evet, daha çok böyle
1: Ben kendi sesimden çok etkilendim
0: açıkçası. Ne güzel. Güzel bir şey evet. Bu yani. Evet, bazen evet geçmiş yıllarda dinlediğimiz böyle parçalar ileriki yaşlarda daha böyle farklı anlamlar taşıyabiliyor bizde. O da tam senin bahsettiğin üzere yani böyle yaşanmışlıklardan dolayı herhalde. Daha çok böyle bütünleşiyoruz o sözlerle olsun, melodilerle olsun. Daha çok böyle bir kaynaşıyoruz galiba. O yüzden de daha yürekten hissediliyor galiba.
1: Evet, sanırım abi.
0: Şu şaşıyorum son yıllarda. Hatta tabii güzel bir şey bu. Şey, Sezen Aksu mesela bahsettik. Gençlerin de gözdesi durumda şu anda. Bakıyorsun böyle teenage yaşlarda isimler Sezen Aksu dinliyor. Veya daha onun gibi birçok sanatçı var tabii ki eski yıllardan. İşte müziğin zamansızlığını gösteriyor aslında bu. Yeni kuşağı da tam merkezini almış durumda. İşte Ajda Pekkan mesela yakın zaman önce Manifest'te bir düet yaptı. Hı hı. Yıkılıyor şu an ortalık. Evet. Sezen Aksu geçen sene bir albüm yayınladı. Muhteşemdi. Bu sene yine bir albüm daha yayınladı Nisan'da. Yine gençlerden iyi görüyor yani. Bu da güzel bir şey yani. O sanatçıların da böyle yeni nesille buluşması, kucaklaşması. Sen de işte bir şarkısını okudun mesela.
1: Evet evet yani. Ama yani duyguyu çok iyi yansıtabilen bir kadın bence. Ve zamansız bir kadın. Bence Ozan. Yani özellikle günümüz müziğinde çok fazla duygu olmadığı için yani evet çocuklar bir takım trend şeyler dinliyorlar ama şimdi biz Sezen Aksu'nun duyguyu bu kadar yalın anlatması bence herkes içine çeker yani herkes içine çeker diye düşünüyorum. O yüzden çok özel bir kadın bence.
0: Evet, tam olarak bir gerçeklikten aslında söz ediyoruz. O duyguların böyle gerçekliğinden, hislerden, duygulardan. İşte yeni nesil şarkılar da var tabii ki, seviliyor ama bir bakıyorsun böyle belli bir zaman sonra ortadan kayboluyor şarkılar. Ama belli şarkılar var ki böyle yıllar boyu işte nesilden nesile gidiyor.
1: Bir de durup tekrar hani tekrar çıkan şarkılar var. Bu da bence onlardan bir tanesi.
0: Evet, güzel. Tabii daha önce yayınlanan şarkılar da vardı. Onları da biz radyomuza çalmıştık. Mesela Oyun Bozan'ı hatırlıyorum. Hı hı. Güzel bir parçaydı. Selamlar mesela.
1: Evet.
0: Güzel parçayı yayınımızda yine yer vermek istiyorum tabii ki. Selamlar. Hatta bir remix versiyonu da yayınlamıştık.
1: Evet. Selamlar. Haberim olmadan çıktı.
0: Öyle mi?
1: Evet evet. Orçun Soğukan sağ olsun.
0: O mu yapmış remix yoksa?
1: Yok yok, hayır. Bir DJ arkadaşımıza yapmış ama geçenlerde bana bir kayıt attı. Nasıl olmuş dedi. Ben güzel, hani biraz hızlı gibi sanki.
0: Biraz hızlı gibi güzel.
1: Biraz hızlı gibi sanki.
0: Remix mi zaten diye.
1: Ama dedi işte hani remix yolu dedi. Dedim ki tamam peki çıkartıyorum onu dedi. İyi çıkardın.
0: Güzel, öyle yayınlandı yani. Biraz spontane gelişmiş olan.
1: Aynen gibi. Aynen. Ama Orçun çok seviyorum. Çok tatlı adamdı.
0: Evet evet, selam olsun buradan. Evet. Orçun'a o remix'i zaten biz ayarlamıştık az önce arkadaşlarla konuşurken. Şimdi yaz mevsimindeyiz dedik. Hani biraz daha hareketli bir
1: evet,
0: versiyon
1: evet,
0: olsun
1: ben
0: diye.
1: Ben son yıllarda hep bir slow slow gittim. Oyun Bozan Badeni şarkısıydı. İşte Selamlar Murat Güneş'in şarkısıydı. Benim zaten herhalde yeni proje böyle bir gümbür gümbür bir hareket istiyorum herhalde.
0: Hareket de bazen et ya, iyi oluyor, iyi seviyoruz.
1: Yani, yani bir de canlı performans evet. adamı olduğum için.
0: Doğru.
1: Sahnede de istiyor. Yani.
0: O zaten evet, kesinlikle duygusal modda şarkılar tabii ki olacak. O da hüzne, insanların duygularına eşlik ediyorsun sahnede ama bir yandan da tabii eğlenmek de istiyor.
1: Tabii tabii insanlar eğlenmek için geliyor ama hani ben bana kalsa mesela slow'da çıkıp slow'da bitirebilirim.
0: Bütün program boyunca ağlayarak.
1: Program boyunca ağlayarak. Bilirim yani.
0: Ama yaz aylarında mesela yine öyle bir şey var. Böyle son yıllarda yaz aylarında ve slow şarkılar da çok çıkıyor. Mesela önceki yıllarda geçmişte böyle hareketli şarkılar olurdu genelde yaz mevsiminde. Ama şimdi o da değişti galiba. Ne dersin bu konuda? Mesela bakıyorsun böyle çok slow şarkılar işte o listelerde falan.
1: Evet tam, evet. Yani aslında hani yani. Biz ben eski olduğum için biz olarak sizde. Eskiden bir şarkı yaptım. Yok bu yazın olmaz.
0: Evet.
1: Niye olmuyor? Evet,
0: hani, biraz da kışa doğru slow
1: hani
0: şarkı.
1: Hani yazın insanlar hüzünlenmiyor mu ya da işte tatsız kötü bir dönem geçirmiyor mu yani ya da o slow şarkı o duyguya ihtiyacı yok mu?
0: Aynen öyle.
1: Mesela anlatabiliyor muyum? Evet. İşte hareketli şarkı Nisan'da çıkar. Hmm. Bütün yazı kovalar falan.
0: Evet.
1: Eskiden yani, böyle.
0: Doğru, hani gündüz dinlemezsin akşam dinlersin.
1: Aynen yani, öyle yani. Evet evet yani bir hani şöyle bir sofrada falan bir işte evet. hüzünlenirsin. Kız arkadaşından ayrılırsın. Erkek arkadaşından ayrılırsın.
0: Aynen öyle. Hayatta her şeyi aynen. yaşıyorsun yani. Her şarkının tabii farklı tarzı var. Farklı bir dokunuşu olabiliyor. Hepsine de ihtiyacı oluyor insanın. Yani
1: ama ben bu durumu daha çok sevdim.
0: Hmm.
1: Yani istediğin şarkıyı, istediğin tarihte.
0: Değil mi? Ha, evet öyle bir en azından bir risk ortadan kalkmış
1: tabii, tabii,
0: oldu.
1: Tabii tabii.
0: Yani.
1: Bu müthiş belki.
0: Biraz matematiksel hesaplamalar vardı o konularda yani. Şu tarihte mi, şu tarihte mi? Şimdi en azından o kalktı biraz da rahatlamışsınızdır.
1: Ama artık sektör tamamen değişmiş durumda. Evet. Yani eskiden bilirdik ve bir plan vardı. O plan doğrultusunda giderdik ama şimdi her şey dijitalleştiği için.
0: Evet. Nasıl bakıyorsun o dünyaya, dijital dünyaya?
1: Biraz çok çok mutlu değilim ya. Kendileriyle. Aram çok iyi değil.
0: Biraz da burada da handikaplar getiriyor. Yani kolaylığı olduğu gibi çok böyle handikapları da oldu yani. O
1: evet ama
0: gerçekleri
1: artık
0: var.
1: Bence müzik sektöründe iyi ya da kötü yani o iyi bu kötü diye adlandıramıyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Sadece dijitale iyi yatırım yapılmış şarkılar olarak adlandırıyoruz.
0: Reklam
1: oluyor ve doğal olarak da hani bunun başarı ölçüsünün de bu olduğunu asla düşünmüyorum ve buna da kimse beni inandıramayacak.
0: Hmm. Yani. Tabii önceden mesela önceki yıllarda elimizde bir materyal varken yani CD gibi bir kaset gibi bir materyaller varken en azından satış hacimlerini, adetlerini görebiliyorduk yani.
1: Net sonuçta, görebiliyorduk. Net.
0: Bandrolden evet. de belli evet. oluyordu yani evet. alınan bandrolden. Adetler belliydi. Biraz daha adil bir rekabet vardı galiba diye düşünüyorum müzik sektöründe. Şimdi tabii bu dijital platformlarda şu an tıklanmalara göre, görüntülenmelere göre gidiyor ama bunlar ne kadar tabii ki doğal oluyor. Şimdi böyle bir tartışma çok var zaten. Evet. Her yerde oluyor. Reklamla da olabiliyor bu. Veya böyle bazı bot hesaplar deniyor mesela. Yurt dışından dinleniyormuş gibi gösteren böyle sahte hesaplardan yükseltiliyor. Tabii gerçekçiden uzak oluyor biraz. Aslında adil rekabeti biraz yok ediyor bu durumlar.
1: Yani kesinlikle. Ve ama işte o zaman da bizi mutsuz ediyor. Yani niye üretiyorum? Niye yapıyorum? Hani yapıyorum ama nereye gidiyor? Gerçekten dinleniliyor mu?
0: Evet.
1: İşte kimin kalbine giriyor gibi mesela. Hani.
0: Doğru.
1: Bir sürü soru işaretleri var.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Ve yani canlı performans da aslında bence hani böyle... Yani belki de hayatında hiç sahneye çıkmamış birinin o kadar dinleniyor olabilmesi beni çok şaşırtıyor.
0: Evet.
1: Ve tekrar yani o kadar dinlenebilen insanın da tekrar sahneye çıkamamış olması.
0: O en garip, bak, en yani garip zaten en, galiba en, değil mi?
1: Şu söylediğim çok önemli. Hani saçmalıyor evet. bu adam diyebilirler ama hani şarkılar artık almış başını gitmiş aya çıkmış.
0: Evet.
1: Ama adam sahneye çıkamıyor mesela. Eline mikrofonu aldığın zaman işte gözüne far tutulmuş tavşana dönebiliyor. Evet. Bu nasıl olacak peki?
0: Çok doğru söylüyorsun ama sanıyorum bu belli bir zaman sonra işte yapay zekada gündemimizde ya. Yapay zekada şu anda gündemde. Yapılan şarkılar böyle birbirinin benzeri oluyor. Veya hep birini andırıyor gibi oluyor. Ama zamanla sanki dinleyici bundan da sıkılacak gibi ve gerçek dediğin bu kısma dönecek gibi hissediyorum.
1: İşte o noktada da Sezen Aksu dinlemeye başlıyor bence.
0: Evet.
1: Yani
0: doğru.
1: Hepsi bence birbirine değil bağlantılı mi? Duygular bunlar. Ajda Pekkan
0: evet.
1: ya da Ajda Pekkan gücünü arkasına çalışıyor.
0: Aynen. Mesela işte şarkı sözleri şu an bence daha önemli hale geliyor da daha dokunulan hissettiren sözler, işte melodiler olsun. Bir hikayesi mesela olmalı şarkının ve öyle sunulmalı diye düşünüyorum dinleyiciye. İşte konserler, sahneler de bunu pekiştiren bir mecra alan oluyor. Orada da iyi bir sahne sanatçısı zaten bir şekilde onu geçmiş yıllarda yürüyordu o şarkılar. Şimdi bence yine aynı duruma giriyor gibi. Mesela biz radyoda ya da hafta içi her akşam 22-24 arası sahne adlı bir program yayınlıyoruz. Hı-hı. İçinde sadece sahnede söylenmiş şarkılar var. Yani akustik veya live kayıtların olduğu bir program. Ve çok ilgi görüyor. Bu yaklaşık 8 aydır yapıyoruz programı. Oradan da biraz hani nabzı yokladım böyle dinleyicinin. Çok sevildi program.
1: Sen bilirsin bunu.
0: Demek ki yani orada bir arayış var, özlem var o kısma yani gerçekçiliğe.
1: Bak çok uzun yıllardır canlı performans yaptığım için hep repertuar doğal olarak hani böyle eskiden hiç çıkardı şarkı işte Demet'in şarkısı, evet. Halden'in şarkısı, işte Tarkan'ın şarkısı ki Tarkan'ın şarkıları çok fazla şey değildir yani çok her şarkısı söylenemez sahnede gibi. Evet. Fakat son zamanlarda yeni bir şey almaktansa artık daha çok 90'lara yüzümüz döndü. Repertuar yapmaktan bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Yani neyi söyleyeceğim yani sahnede? Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden de bence yine duygu çok önemli burada ya. Çok yani duygu insanıyız hepimiz hani.
0: Evet.
1: Ve bunu aktarım şeklimiz de müzik. O yüzden inşallah seni dediğin gibi
0: inşallah olsun. İnşallah yolcu. Peki sence bir bu yaz mesela şu an 2026 yazındayız. Yazın neredeyse yarısı bitti zaten. Sence bir yazın bir hiti var mı?
1: Yok bu yazın yok. Hala geçen yazın çıkarttı işte Demet Akalın ve Sefo'nun o sürdürüyor. Ki onunla bence hepimiz çok mutlu olmuştuk. Tekrar yeniden bak işte şarkı patlayabiliyor demek. Ben şu anda müzik sektörünün hiç kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimsenin. Yani bunun içinde Tarkan'ı bile sokabilirim.
0: Evet.
1: Yani
0: İnteresan işte, doğru.
1: Yani ben hiç kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hızlı bir tüketim var. Bu yazdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Sence var mı peki bu yazın?
0: İşte
1: çok sallayan
0: de,
1: büyük bir hiti.
0: Tam ben de işte onu
1: ya da hitleri.
0: Düşündüm o yüzden sordum. Yani çok tabii üretilen çok şarkı var geliyor. Güzel şarkılar da var ama hit olma mertebesine çıkamıyor bir şekilde. Ya da o da bizim dinleyicimizin veya ya da hayatın işte koşturmacada acaba çok maruz kaldığımız şeylerden dolayı adapte mi olamıyoruz acaba?
1: Bu arada yani. Bence yani bunu söylemekten şunu kastetmiyorum. Kötü şarkı yapıldığı için değil.
0: Hı hı.
1: Ne olduğunu bilmiyorum ama kimsenin şarkısı patlamıyor.
0: Evet.
1: Yani kötü bir şarkı yok ki şu ana kadar
0: yok,
1: çıkan.
0: Evet.
1: Kastettiğim o değil. Hmm. Yani kötü üretimden bahsetmiyorum. Hmm. Şarkılar tutmuyor. Evet. Ama bunun gerçek sebebinin ne olduğunu bilmiyorum.
0: Enteresan. Dillere pelesenk olmuyor yani.
1: Olmuyor. Şarkılar. Evet. Olmuyor.
0: Evet, o zaman şimdi senin şarkını dinleyeyim, o remix versiyon bahsettik az önce.
1: Hızlı olan.
0: Hızlı olan versiyon. Tam yaz mevsimindeyiz ya, biraz böyle hareketlenelim, evet. Biraz daha enerjimizi yükseltelim. Az sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Mutlu Genç konuğumuz Radyo Oda'ya şimdi remix versiyonuyla selamlar kulağınızda. Sakın bir yere ayrılmayın. Burası Radyo Oda'ya, hayatın içinde her zaman seninle. Fatih Uslu ben ve saatimiz 13.45'i gösterdi ve Mutlu Genç'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz en son yayınladığı şarkısı Köz adlı bir cover parça aslında ve o da tabii ki duygusal yönden de bizi böyle etkileyen bir şarkı oldu ve tabii biz bu arada araya giderken de selamlara da biraz böyle bir selam çaktık diyelim. Remix versiyonuyla güzel oldu. Biraz kendimize getirdi bizi. Enerjimizi yükseltti. Ve tabii aslında Mutlu Genç bilenler biliyor tabii ama yani uzun yıllardır aslında bu sektördesin sen. Sektörün içindesin, kalbindesin böyle. Hatta ilk albüm sanıyorum 2000 yılı mıydı?
1: 2000, evet.
0: 26 sene olmuş, evet. Yani. Vay be, ne güzel.
1: Evet. Aşkın Bir Sır Gibi'yle çıkmıştım beni.
0: Aşkın Bir Sır. Evet. Bu albümün adı Mutluyum'du değil mi?
1: Mutluyum, evet.
0: Mutluyum, evet.
1: Single'dı aslında, evet. İki şarkı. Bir Faruk Kağ şarkısı vardı Paşam diye. Hı-hı. Ve bir de Aşkın Bir Sır Gibi okumuştum. Erhan Bayrak düzenlemişti. Hı-hı. Fakat çok enteresan, o yıllarda tabii dijital olmadığı için ve şu anda o kayıt yok, biliyor musun?
0: Aa.
1: Evet, yani dijitalde yok.
0: Vay, o da ya çok, evet ya, biraz da, evet. Bir şey oluyor.
1: Çünkü o yıllar yani. Çok üzücü, çünkü benim ilk çıkışımda da çok enteresan bir şey yaşanmıştı. Teliflerle ilgili Türkiye'de böyle oturtulması gereken radyolarla ilgili ve televizyonla ilgili bir sıkıntı vardı.
0: O yıllarda mı?
1: O yıl, tam o yıllara denk gelen bir şey.
0: Tam o yıllarda şu olmuştu, o mu acaba? Yani o zamanlarda tam teknolojinin tam bir değişim noktasında dijital lafının ilk çıktığı zamanlardı.
1: Evet, tabii CD aslında mesela hani kaset de, hem kaset var ama CD'ler de, evet. Çıkmaya başlamıştı. Hı-hı. Ve orada bir açıktan ötürü her şarkı çalınmıyor ama benim Aşkım Bir Sır gibi mesela 3 şarkıda bir benim şarkı çalıyordu. Patlamıştı.
0: Aa, güzel.
1: Acayip. Acayip. Dedim ya, ben hayatımın her döneminde çok şanslıyımdır. Fakat maalesef bir dijitalde yok şu anda o. Çünkü firmada yok.
0: Bazen böyle konuşuyoruz genel konuklarımızla. İşte ben iyi bir arşivciyim aslında. Ben CD, kaset bir.
1: Bunu hatırlıyor olmana inanamadım. Evet, mutluyum.
0: İşte arşivciliğimden, evet. Geliyor biraz. O plaklar olsun, kasetler olsun. Böyle, hatta ofisimde de böyle cihazlarım da eski. Hala çalışır vaziyettedir hani.
1: Müthiş.
0: Saklarım. Bazen işte gelen konuklarımıza eski kasetlerini gösteriyorum. Hani bazen imzalıyorum işte üzerlerine. Sanatçı şey diyor. Ya bundan benden yok diyor. Arıyorum bulamıyorum diyor. Kendi, ben de şaşırıyorum yani. Kendi kaseti sanatçıda neden olmaz diye.
1: Bende de yoktu. Evet. Benim olmama sebebi çok başka. Çünkü mesela çok enteresan. Aşkın Bir Sır Gibi şarkısını rahmetli Suat Sayın bana verdiği muvaffakatname de yok şu anda. Çünkü adam nur içinde yatsın. Dünya tatlısı bir adamdı. Verdiği muvaffakatnamede hani istedik, istiyorsan bunu da sonra başka yıllarda oku falan. Fakat ben boşanırken benim bütün işte hani her şeyim, o özel olan her şeyim gitti.
0: Onlar.
1: Evet, maalesef.
0: Evet. Evet, biraz üzücü olmuş.
1: Üzücü
0: ama,
1: oldu gitti, evet. Ama yeri bende çok başkadır. Evet. Bir dinleyicim yani sağ olsun bir tane kaset gönderdi bana, biliyor musun?
0: Aa, evet. Ama güzel bir şey olmuş.
1: Vallahi yani, evet. O bir tane kaset duruyor bende.
0: Onu hiç, bence onu hiç sakla böyle yani, çok özel.
1: Saklamaz
0: bir
1: yer. Saklamaz mıyım yani, evet.
0: Bir daha bulamayabilirsin çünkü, o yüzden.
1: Kesinlikle.
0: Müthiş hakikaten, evet işte bu o yıllarda şimdi tabii yaşı biraz... Orta yaşlarda olan dinleyicimiz bizi çok iyi anlıyor aslında hani bu, evet, durumları, evet. Da ama şimdi yeni nesil belki çok anlayamayabilir. O yüzden de biraz izah etmiş olduk aslında durumu, bu fiziki albüm unsurlarını.
1: Ya o çok güzel bir duyguydu, evet. Ama biliyor musun?
0: Değil mi?
1: Yani inanılmaz bir şey. En son bir de artık tam böyle dijitalin tam böyle alevlenmeden artık son o çıkan CD'ler.
0: Evet.
1: En Güzel Ben Severim'di benim şarkım. O repeteler geliyor ya mesela, en çok satanlar single albüm listesine girdi. O hani şimdi reklama girmesin diye ismini veremeyeceğim. Hani o müzik,
0: evet.
1: Plak satanlar. Evet. Ve çığlık çığlığa havalara uçuyoruz falan yani. Ama o eline almak onu, o bir başka bir mutluluktu ya.
0: Hani, değil mi?
1: Evet.
0: Ben işte hala o hissi çok, evet. Yani birçok kişi de öyledir zaten. Hani o arıyordur o hissi. O yüzden biraz daha arşivciliğim de. O yüzden yani hızlandı son yıllarda biraz daha. Yani o dokunma hissini hep arıyoruz yani. Evet. Hissetmek
1: ben
0: gerekiyor.
1: Ben mesela birkaç şarkı daha yapıp ondan sonra hepsini bir plakta toplamayı düşünüyorum.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet.
0: Bu arada aslında son yıllarda plak oldukça popüler bir durumda.
1: Kesinlikle öyle. Yani arttı gençlerde bayağı. De çok fazla aynen. var. Hani bu belki de analog ses dinlemek istemelerinden evet. sebep bilmiyorum ama ya da işte arşiv toplamak gibi. Hı-hı.
0: Çok İlgi çok çekici geliyor
1: çok
0: yani.
1: Fazla insan tanıyorum böyle evet, evet. plakla ilgilenen.
0: Benim de mesela işte 15 yaşında bir kızım var. Plak ona tanıttım işte gösterdim yıllar önce evde plakları. Şimdi acaba o da bir şey oldu. Tutkusu oldu yani. Tabii. Plak tutkusu odasında böyle plakları diziyor.
1: Ne güzel.
0: Onları dokunması bile o da hoşuna gidiyor.
1: Ne
0: o,
1: güzel.
0: O yılları yaşamadığı halde şu an ayrı bir tat veriyor ona dokunmak o his.
1: Güzel.
0: O marketlere baktığım zaman marketlerde de zaten az önce bahsettiğim markette hala satılıyor
1: evet,
0: şu anda.
1: Evet,
0: popüler
1: evet.
0: listeleri var. Ve hatta birçok fuarda veya sahaflarda oluyor.
1: Evet.
0: Özel böyle pazarlarda oluyor plaklar. Kapış kapış gidiyor aslında şu anda.
1: Çok net. Evet. evet.
0: Güzel. 2000 yılındaki albümden bahsettik. Sonrasında tabii ki daha birçok eseri ne oldu? 2010 yılında, 2014 yılında arka arkaya böyle yıllar boyunca birçok eser
1: ağzım açık seni dinliyorum.
0: Öyle mi?
1: Vay müthiş mi ya? Müthiş. Ya,
0: tabii ondan sonra tabii sahneye gireceğim. Şimdi az önce sahne programımızdan da bahsettiğimiz üzere. Tabii sen o albümden sonra sahnede de artık boy göstermeye başlamış oldun değil mi? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok yerde sahne
1: Şöyle,
0: aldın.
1: Evet yani. Ama asıl benim zaten çıkış noktam o Etiler'de bir bitiş. Sahne evet. olmadığı için söyleyebiliyorum. Orada çıkıyorum ve 7 gece sahne yapıyorum. Hı-hı. Bana artık deniyor ki oğlum tamam sen hani her gece çalışıyorsun ama bir şey yapman
0: artık
1: lazım.
0: Kayıtlı bir şey olsun.
1: Kayıtlı
0: yani.
1: Bir şeyin olması lazım. Çünkü televizyon programlarına konuk gidiyorum. Fakat elimde bir şarkı yok. Hı-hı. Çünkü ben televizyon programına gittiğim zaman orkestramı da götürmek durumunda kalıyorum.
0: O yıllarda o şey değil mi? Bir kaset hani sahnede zaten söylüyorsun yapıyorsun ama bir kasetin basılı bir fiziki mecranın olması bir kartvizit gibi de oluyordu galiba.
1: Kesinlikle öyle. Hı-hı. Bir de hani konuk gittiğin zaman şimdi evet. ne demek söyleyeceksin doğal olarak.
0: Doğru.
1: Her program seni orkestranla alamıyor.
0: Doğru.
1: Ve doğal olarak da ben işte hayalim olan şarkı işte Aşkım Bir Sır gibi ve Hı-hı. arkasından sevgili aslında Yıldız Silbe'den bir tane şarkı bekliyorduk. Sevgili Yıldız abla beni böyle bir bekletti. En sonunda dedi ki ben şarkı kendi albümümü okudum dedi.
0: Son dakika buraya. Ya normalini yapmış.
1: Erhan da diyor ki oğlum hadi hareketlenelim evet. diyor. Yani şey zaman var çünkü bir firma çıkartacak ya işte tam.
0: Evet şimdi Yıldız hakikaten çok gülesim geldi şu an. Affedersiniz ama yani hakikaten.
1: Ya çok da severim yani kendisini
0: aynen.
1: hakikaten.
0: Bu şahsına münhasır bir aslında onun bir özelliği bu yani. Bu çok bilen bilir zaten yakınlarında öyle bir durum var.
1: En son artık böyle gidiyorum geliyorum. O zaman evet. da işte çok yakın bir arkadaşım var Serkan. Serkan parayı da Serkan'a vermişim. Böyle diyorum ki Serkan ama harcamayalım bu.
0: Çok iyi ya.
1: Evet sonra gidiyorum geliyorum diyorum ki abla dedim artık ne olur ver şarkıyı. Erhan başlayacak çünkü hani yani yetişmesi gereken bir zaman. Aman ben bu dedi çok özür dilerim. Ben de kendi albümümü okudum.
0: Ve gayet normal bir şekilde
1: kızamıyorsun söylemiş. Da yani zaten anladın mı? O kadar seviyorum ki
0: normal
1: kızamıyorsun.
0: Normal ve doğal bir şekilde söylüyor
1: tabii,
0: zaten
1: tabii.
0: orada yani.
1: Tabii.
0: Onu zaten sana öyle kasti bir şey yapmıyor yani. O zaten doğalı o. Ha, okumak istemiş okumuş kendi
1: tabii canım
0: albümünü.
1: Yani ne yapacağız kendi okumak istediyse kadın. Önünde saygıyla eğileceğiz yapacak başka hiçbir şey yok yani.
0: Güzel biraz tabii şimdi şarkının en son şarkının közün klibi de tabii var. Klipten de biraz söz etmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Hazır burada sen varken tabii senin söz etmen daha iyi olur. Biz tabii ki bahsediyoruz yeri geldiği zaman yayınlarımızda falan ama sen şimdi burada birinci ağızdan biraz bize o atmosferi anlatmanı isteyeceğiz. Damla Çetin, Damla Latin.
1: Latin yaptı.
0: Çekmiş.
1: Mustafa Özen'in eşi.
0: Evet.
1: Mustafa Özen'i bilirsin.
0: Evet.
1: O da klip yönetmenimiz. Benim çok da can dostumdur.
0: Evet.
1: Birçok klibimde onunla çalıştım. Fakat bu klipte Damla böyle bir kadın gözü istedim. Bilmiyorum neden Hı-hı. ama hani zaten çok da başarılı. Ve sonra Nurullah Sönmez benim çok yakın dostumdur. Klibi Hı-hı. çektiğimiz yer tarihte Sübiyen Mektebi. Sultanahmet'te. Şu anda da bir halı Hı-hı. ve antika dükkanı. Ben bir kahve içmeye bir ziyarete gittiğimde Nurullah'a. Ben burada klip çekeceğim dedim. Ben burayı kimseye vermiyorum dedi. Dedim bana. Bana mı veriyorsun? Bana dostuna. Falan öyle biz şakalaşıyoruz falan. Sonra köz bitti dedim ki ben orada çekeceğim. Gittim Nurullah'a tekrar dedim ki ben burada çekmek istiyorum klibi. Vallahi dedi imkansız. Hani kimseye vermiyorum. Sonra ben bir şekilde bunu ikna ettim.
0: Vay güzel.
1: Tabii. Hmm. Çünkü çok pahalı halılar var orada. Adam da haklı ve bir sürü de antika eser var. Yani evet. hani onu istesen bir araya toplayamazsın yani öyle söyleyeyim sana. İşte hani biz bir de böyle hani o duman yapılıyor falan ya hani zararlı olabilir diye. Dedim ki bak yemin ediyorum kefilim herkese ve bütün ekibi de tembihledim. Bir şey kırarsanız sizi öldürür.
0: Bayağı evet böyle evet. Kıymetli bir ortamda çıkmış.
1: Sonra ajansa model geldi, kız da bir şey Uygur Türk'ü. Yani evet. Hani istesen böyle cuk, sanki o klip için yaratılmış yani bence öyleydi. Kostümlerimi Zeynep Bozkaya yaptı. O da çok güzeldi. Whitney Jeans ikisi ortak yapım yine. Ve çok keyifli bir çalışma çıktı bence. Şimdi bir de hani bu dönem herkes yapay zekayla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Benim için evet. Ben klasik adamım abi. Ben o kameranın karşısına değil geçeceğim. Evet. Fotoğrafın da karşısına geçeceğim. Kameranın da karşısına evet. Geçeceğim.
0: Şimdi
1: ne kusurum varsa da çıksın. Şey, hiç problem değil ama o ruhu yansıtmak. Bir de bu şarkı yani öyle bir şarkı değil ki hani. Hani yap yapay zekayla gönder yapıştır gitsin. Öyle bir şey olamaz.
0: Doğru. Orada bir zaten Duygu YouTube şarkı demişti. Oradaki görüntü de sonuçta bir duyguyu göstermeli yani.
1: Aynen yansıtmalı.
0: Öyle. Yapay zeka tam yapılıyor. Kullananlar var. Hatta
1: çok yarı, kötü olmuyor.
0: Yarı gerçek, yarı yarı yapay zeka kullanan da var. Evet bazıları.
1: O evet hani yarı yarı gerçek böyle, yarılar evet. Belki biraz ama komple yapay zeka.
0: Komple biraz evet bazen garip ya. Duruyor.
1: Yani hani gerçekten kötüler evet. Bence.
0: Belki bir daha ileriki zamanlarda tabii daha iyi sonuçlar da verebilir ama şu an teknoloji tabii ilerliyor. Ama hakikaten bir o yapaylık
1: bir şey çok ilbas vermiyor. Biz bu şarkıları hani kitlelere ulaştırmak için ve doğal olarak şarkıcılığımız da sahnede olmak içinse, bu da bizim mesleğimizin bir evet, parçasıysa evet. Yani o sete çıkmaya mı korkuyorsun? Bu senin zevkin değil mi? Yani evet. Hani kaç tane klip çekersen çek.
0: Doğru.
1: Biz de yaş aldık yani ben evet. De ilk çıktığımda bu yaşlarda değildim doğal olarak. Evet. 21 yaşındaydım, 22 doğru. Yaşındaydım. O mutluyumu söylediğimde çünkü sahneye mutlu olarak çıkıyordum. Ben genci yani kendi orijinal soy ismimi baba olduktan sonra koydum. Dedim ki bir saniye durun ben baba oldum. Şimdi benim artık yani çocuğum var ve hani çocuğum artık mutlu genç olarak hani ben de öyle bilinmeliyim. O da çünkü benim soy ismimi evet. Taşıyacak. Ve doğal olarak biz bu işleri yapıyorsak niye çıkmıyoruz o sete? Niye o duyguyu veremiyoruz? Doğru. O zaman kimse çıkıp yapay zeka şarkı söylemesin demeyecek yani. Ne yapacak? Evde oturacaksın ama para mı kazanacaksın yani?
0: Doğru. Biraz da sanıyorum hani tabii çok kişiyle konuşuyoruz. Şöyle yorumlar da geliyor. Dönüşler de var. Aslında bir gerçekçiliği de var galiba. Maliyet baskısı da aslında var orada.
1: Tamam elindeki telefonla çeksin o zaman.
0: En azından diyorsun daha ekonomik bir şekilde.
1: Yani bu yapılabiliyor yani. Artık. Doğru. Yani hani illa çok milyon dolarlık klipler çekmeye gerek yok ya. Doğru. Çok büyük paralar
0: çok
1: harcamaya gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Eğer gerçekten yani. O duyguyu vermek istiyorsan. Alacaksın eline telefonu, çıkacaksın görselin de varsa. Ha tabii işte yani ama bu vizyonla alakalı evet. Bence ya da düşünce tarzı.
0: Doğru alakalı. Doğru noktadan girdin olaya evet yani sadece işte maliyet deyince evet.
1: Yoksa her şey çok maliyet.
0: Her şey aslında maliyet.
1: Evet. Yani şimdi baktığın zaman çarşıya pazara gitmek de maliyetli ve doğal olarak biz müzik üretiyoruz. Aranjörü var, sözü var, bestesi var. Bir de kendin yapmıyorsan bir de bunlara para ödüyorsun doğal evet. Olarak. Anladın mı? Mixi var, masteringi var, canlıları var. Zaten bir maliyet ama bundan kaçacaksan eğer alacaksın eline telefonu evet. Artık işte o kat programları da var onu da oturacaksın bilgisayarda
0: aynen.
1: Kendi klibini göndereceksin belki de çok yaratıcı bir şey çıkacak ve çok da beğenilecek yani hani bilemezsin ki bunu.
0: Doğru evet yine tabii ki doğallığı kaçırmamak ve gerçekçiliği korumak gerekiyor ama bunun için de yolları da işte hesaplı gitmekten geçiyor işte o zaman hesaplı bir şekilde yapılabilir diyorsun yani.
1: Tamam bence evet. Yapılır yani evet. Çünkü bak bunları yapmayan bir solistin eğer sonra yapay zekayı eleştirmeye yapay zeka şarkılarını eleştirmeye bir hakkı olduğunu düşünmüyorum doğru. Ben.
0: Bir de şey yakın zaman önce bir yönetmelik yayınlanmış. O da yeni gelen bir hatta bu ay itibariyle artık yapay zeka videolarında yapılan çalışmalarda altta mutlaka bir yazı geçmesi zorunlu kılınmış.
1: Evet.
0: Yapay zekadan yararlanılmıştır diye bir ifade gerekiyor artık. Şimdi o zaman bu kliplerde mesela bahsediyoruz altta klipte bir yazı akacak o zaman yapanlarda tabii. Olacak olması gerekiyor değil mi?
1: Bence zaten bu video klip yapay değil mi?
0: Yani zorunluluk
1: para cezası var.
0: Evet. Biliyorum. Yapay zekadan yararlanmıştır hatta kullanılmıştır diye bir ibare geçmesi gerekecek. Belki de dinleyicinin veya izleyicinin de ayırt ediciliğini biraz daha öne çıkaracak bu yazı belki de. Hakikaten bazen gerçekmiş gibi de algılanabiliyor. Özellikle böyle reklamlarda, markalarda falan filan olabiliyor. Neyse çok detaya girmeyelim orada ama böyle bir durum var.
1: Ama bak şimdi yine ben kendimi haklı çıkarmak için bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi artık bu mesela Instagram'a fotoğraf paylaşırken bile milyon tane kendilerine filtre atıp Photoshop yapıyorlar. Abi bunu bu kadar yapabiliyorsanız zaten klip çekiyorsunuz demektir.
0: Doğru.
1: Klip çekersiniz yani. Anladın mı? Ya. Bana o gerçekçiliği verin. Bana o gerçekçiliği.
0: Güzel. Evet. Peki sahne demişken az önce bahsettik, biraz sahnede girmiştik. Şu an nasıl peki sahne? Var mı?
1: Aslında çok özel bir sebepten ötürü kardeşimin bir sağlık sorunu var. Bu ara
0: çok
1: biraz
0: olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Yarın çok da dillendirmek istemiyorum ama yarın kemoterapisi başlayacak.
0: Acil şifalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Şu an çok öyle bir ruh halim yok ama
0: evet.
1: Tabii ki başlayacağız. Yeni sezon başladığında yine sahnelere. Çünkü şarkı söylemek benim için terapi gibi. Sahnede olmayı, sahnede hazırlanmayı, sahne öncesini, o ritüeli çok seviyorum. Ve sahnede o insanlarla göz göze şarkı söylemek beni aşırı mutlu ediyor. Orkestramı çok seviyorum, müzik yapmayı çok seviyorum.
0: Güzel.
1: Fakat inanın şu anda öyle bir ruh halinde değilim.
0: Evet.
1: Yani gelen birkaç işi de almadım, öyle söyleyebilirim. Böyle bazen de bir durmak lazım.
0: Tabii kesinlikle gerekiyor. Tabii o durmadan bitirmez zaten.
1: Yani. Bir tane kardeşim var ve şu anda onun bana, benim ona ihtiyacım var. Yeni de bir bebeği oldu 5 aylık. O yüzden evet. Cümlemize Allah inşallah böyle kolaylıkla bitireceğiz ve geçecek.
0: İnşallah.
1: Ondan sonra tekrar ben de sahnelerdeyim. Nefesim yettiğince.
0: Bir kez daha çok geçmiş
1: çok
0: olsun diyorum ve aynı zamanda acil şifalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hemen sağlığına kavuşun inşallah.
1: İnşallah.
0: Tez zamanda sen de tekrar
1: olacak.
0: Motivasyonla, onun iyileşmesi sever motivasyonla
1: evet.
0: Sahnelerde tekrar evet. Böyle seni gümbür gümbür evet. Görürüz yani.
1: İnşallah.
0: Harika. Peki yakında var mı bir proje, başka bir yayınlayacağım bir eser?
1: Hareketli bir şey istiyorum ama daha tam ne istediğimi bilmiyorum. Yani biraz da dinleyeceğim işin açıkçası. Gel yine Murat'a yapışırım dedi.
0: O evet fabrika.
1: Tabii. Bir de yani ona sipariş verebiliyoruz ya. Hani,
0: evet.
1: Bak şöyle bir şey olsun dediğinde evet. o bir şey geliyor.
0: Evet.
1: Ve ilk dinlediğimde böyle yok.
0: Empati anlayış falan, güzel bir şey. Yani. O anlıyor evet.
1: Ama insanın hakikaten çok yakın dostum olduğu için evet. Ve beni çok iyi tanıdığı için. Mesela bu süreçte de hep yani. Dün mesela sabah 1,5 saat konuştuk. Yani hani
0: evet.
1: Anlatabiliyor muyum Fatih? Dostluğuna da teşekkür ederim. Yaptığım müziğe de teşekkür ederim. Her şeye teşekkür ederim. İyi ki var. O yüzden ama şu an o konuda da biraz kafam karışık. Yani bir hareketli böyle gümbür gümbür bir şey istiyorum. Hani sanki o 90'lar hiti gibi bir şey böyle. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Sanki biraz ona mı gidecek ya gitmeli bilmiyorum ne olduğunu.
0: Güzel.
1: Hepimizin kafası karışık.
0: Evet. Son dönemde şey
1: çok popçular rap bile söylemeye başladı.
0: Aa, mesela Salih Bademci duymuşsundur yani.
1: Çok güzel olmamış mı peki?
0: Metin Özgürk'ün şarkısını okumuş. 90'lı yıllardan parça. O yıllarda Hülya Avşar okumuştu ama şimdi Salih Bademci bir oyuncu yani baktığımız zaman. Tabii müzikal projelerde de yer aldı yani. Sesini az çok biliyorlardır dinleyenler.
1: Müthiş
0: dizilerde.
1: Bir oyuncu zaten.
0: Güzel bir oyuncu. Evet, çok da güzel söylemiş değil mi? Yani,
1: ben çok beğendim.
0: Yürü Yakul'um.
1: Yani bence o, çok güzel.
0: Enerji,
1: yani.
0: Çok enerji de vermiş. Şarkı farklı bir forma girmiş gibi yani.
1: Evet.
0: Evet. Bu tür böyle arada güzellikler de giriyor tabii ki yani. İşte bir oyuncu yapmış. Hani yadırgamamak gerekir hiçbir ama zaman yani.
1: Zaten o kulüp dizisinde
0: mesela orada,
1: müthiş bir şarkıcıyı canlandırmış.
0: Kesinlikle.
1: Ben ağzım açık izlemiştim yani. İnanılmazdı.
0: Evet.
1: Ama ben yani hissetmiştim biliyor musun? Ben böyle keşke bir şey yapsa. Hani keşke sahneye çıksa falan. Hani.
0: Dileğin tutmuş güzel bak. Hakikaten
1: ben çok beğendim.
0: Ben de çok beğendim. Hakikaten dinleyicilerimizden de çok güzel mesajlar geliyor o konuda. Çünkü daha yeni şarkıya böyle mesajları geliyor, alıyoruz. Çok beğenildi. Hakikaten insan bir dinleyince bir kez daha dinleyesi de geliyor o tarz şarkıları. Yani işte orada dediğimiz gibi işte Sezen Aksu'nun az önce bahsettiğimiz üzere.
1: Tabii.
0: Beste, söz, işte o duygu yoğunluğu çok önemli yani. Orada verdiği mesaj önemli. İşte hepsi birleşince iyi bir yorumla ortaya da güzel bir şey çıkıyor sonuçta.
1: Bence güzellikler olsun artık.
0: Evet. Evet.
1: Vallahi duygulu ama güzel şeyler olsun.
0: Evet,
1: yani.
0: Harika. Senin yeni projelerinde yine biz merakla bekliyor olacağız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Geldiğin için bir kez
1: her projemde beni desteklediğin için. Yani biz... o gücü hissettirdiğin için.
0: Ha, rica
1: çünkü
0: ederim.
1: Bu sektörde hepimizin zorlandığı anlar var. Ama bir de bunu takdir ediyor ve bunu duyuyor olmak çok önemli biliyor musun? Hı-hı. O yüzden sana sonsuz teşekkür ediyorum. Sana ve tüm ekibine.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de zaten orada mottomuz hep şey oluyor. İşte bu dijital dünyada. İşte radyo bir şekilde geleneksel bir medya ama her alanda varlığını göstermeye devam ediyor günümüzde de. Biz işte burada müzik dünyasıyla zaten bir koordineli şekilde büyüyen bir mecrayız. Radyo 90'lı yıllarda özel radyolar o pop müziğinin furyasıyla beraber büyüdü aslında. Dolayısıyla bir borcumuz da var aslında müzik sektörüne. O yüzden biz öyle bir aidiyet hissediyoruz. O yüzden iyi yapılan işlerin, üretilen emeklerin yanında olmaya çalışıyoruz ve onları yayınlarımıza taşıyoruz. Sadece bizim için platformlar, dijital platformlara trend olmuş veya viral olmuş şarkıları çalmak diye bir kaydımız yok. Yani öyle bir radyo değiliz en azından.
1: O zaman sizi gerçekten tebrik ediyorum. Bunu biliyorum zaten ama.
0: Bir kez daha senin vesilen.
1: Hayır, bu zihniyette olduğun için, hala bu zihniyette olduğun için valla yani ne diyeyim ki? Sonsuz teşekkürler ya.
0: Biz teşekkür ediyoruz geldiğin için. Bir kez daha dinleyicilerimizle senin vasıtanla bunu aslında aktarmış oldum. Bazen diyorlar işte, siz çok farklı şarkılar çalıyorsunuz. Çok zaten olması gerekiyor. Çok farklı çalmamız lazım yani. Evet. Sadece tek düze o 20 parçayla geçemeyiz.
1: Şimdi onu diyecektim. Çünkü Türkiye'de sadece o 20 kişi müzik üretmiyor. Yani evet. Bir sürü müzik üreten var ya, çok kıymetli müzisyenlerimiz var. Müthiş seslerimiz var. O yüzden işte evet, seni bu yüzden çok seviyorum.
0: Sağ ol. Biz de seni çok seviyoruz. Çok teşekkürler bir kez daha geldiğin için ve programı kapatırken de bir kez daha Közü dinleyerek kapatmak
1: çok
0: istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Mutlu Genç konuğumuzdu bugün. Mutlu, görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
1: Sen de. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz ve işte Köz, Mutlu Genç şimdi bir kez daha kulağınızda. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi. İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Ünlü sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece adresin, gündüz güneşi. 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On'la karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep birlikte geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi izliyoruz.

Eğer siz de favori video klibiniz bu listede yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar, Çoko krem.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Eyvallah!
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar, çoko krem.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
4: Tecrübeyle sabit.
5: Modası geçmeyen lezzet... Al beni.
6: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
1: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

De yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha dur.

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü.

Sürekli olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel